yen pancen kowe tarpe watak satrio sakti mandra kuno ayo adepono aku iki